0: doğru. Efela tezekkarun.
1: Bellingham karşı karşıya. Bellingham gol. Jude Bellingham.

içeri çevirdi. Son anda Rüdiger, inanılmaz. İnanılmaz bir müdahale bu. Haaland'a boş kale yaptırmadı Rüdiger. İnanılmaz bir pozisyon. Thiago Pitar, O'Reilly ve Courtois, inanılmaz bir kurtarış bu. Son düdük geliyor. Mbappe